Beş karış, dört duvar, üç kağıt, iki yüz tek yürek. Olmamaya yeminli hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket, ben doydum yalana. Bu kadar insan, hani de

Ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de. Bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize.

5 karış 4 duvar 3 kağıt 200 tek yürek olmamaya yeminli hepimizin eseri bu dünya kesene bereket ben

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: Инджа Анкара, Радио Садая Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Getirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
14: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
9: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radyo Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
1: It Türkiye hangi radyo ya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyu Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Бурасы Түркиянын Сеси Радиосу.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.

0: Armağı süyülsün, ruhu rahmat, imanı salamat bolsun. Bugünkü işçere ustadığı bizim başkı konsulumuz, prezidenti Sadar Nurgocoviç, baştağın ideologiyoz, unuttun demi, dünyadaki büyüklükler degen Ongucol. Ongucol baştağın, oşo kadarından otat, tutup demiyiz hiç kaçan, ölçmesin. Kançalık biz, öz üstün demi üstü, beken, büyük karmasak, dünyadaki bağırdı büyüklüklerde bağındırağız. Kuday korusa, Kırgızistan dünyadaki en aldığı korkularının arasında koşular. Azırkı bizde siyasi mamlelerdi, içki jana tışkı mamleler üstün. Prezidentimiz baştağın, hükmetimiz koştuğun, tışkı işler ministriyiz baştağın tışkı siyasat, bağırdığının hazır, başkı konsulluğumuz Doktor Öyküm Mırza videoda kemen görsettü. Türkiye ve Kırgızistan'ın ortasındaki azırkı mamleyiz, özgüçü mamleyiz. Ek ülkenin prezidentleri, Bulcak'tan urmatlı prezident Recep Tayyip Erdoğan Mırzaminin, Kırgızistan'ın prezidenti Japarov Sadır Nurgocoviç, prezidentin ortasındaki bir tuğandık mamlede olatak. Sebebi degende başlar kanday mamlede olsa aldağı elge de gıtar kayt, hükmetke de gıtar kayt, her bir ministriye, her bir jaranı ıskada jeted. Anın sırtında, mınaki bardık Türk mamleketleri, Kuanç ve Kasım'ı çöz oturat, Murun Türkiye'de 21. asır Türkiye asırı olacak degen strategiya baştalsa, azır bardık prezidentleriz 21. kılım Türk dünyasının kılımı olup da baştalatat. Oşon içinde de azır Kuanç ve Kasım'ı ayıp etti, bardık çekeralar da açalı. İçki köylüktör menenle gireli. İştögü, dürgöngü, kirügü, viza, cana ursat degen de alıp salalı de kötörü açat. Kuanç ve Kasım'ı bir alkış verme olacak. Çok rahmat.
1: Эзникте жыл сайын эскери иш-чараларын өткөрүүнү баштап берген кыргызстандык ишкер Айбек Сарыгулов мындай маалымат берди.
2: Измир, Анталия, ушул тегеректеги шаарлардын баардыгынан кыргыздар

Selamun aleyküm, hürmetlik Radio 13'e aziz kardeşler. Anlatkanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygur Çanlıtışı. Bugün 2026 yılı 7. iyun yekşembe. Hazır Ankara vakti 3'tinkin saat 1, Ürümç vakti 3'tinkin saat 4. Hürmetlik Radio 13'ler, anlatışlarımızı her günü Ankara vakti 3'tinkin saat 1'den 2 geçe, Ürümç vakti Çünkü saat 4'ün 5 kişi boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzda internet sahibisi www.tr.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık bir vasıtanlı alayışla. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 6'dan 7'lik için. Ürümçi vakti etigen saat 9'dan 13 boğan aralıkta kısa dolgun 41 metr 7240 kilogertista sünni emira ve internet arkalık anlıqılı buldu. Hürmetli radio anlıqçıla, anlıqçımızdan bugünkü zedvelde haberle yeni İran'ın tüncü çariki, iltizladın yanırgan sada ve nakşı müzik katarlık programıla bab olup aldığımızdaki bir saat boyu çesle bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıkları riyasetçilik kılımın.

Hürmetli radio dinleyiciler, şimdi haberle anlaşsızla bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmurları tövendikçe. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nöl Taşlandık Mönbörü'nün yipiliş programısı katlaşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da davamlaşıp atkan Nöl Taşlandık Mönbörü'nün yipiliş programısı katlaşıdı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öz hizmetlerini İstanbul'da davamlaştırmakta. Erdoğan, rapiksi Emine Erdoğan tarafından reislik vazifesi icra kılınıyorken Nöl Taşlandık Vakfı'nın faaliyetine katılmıştı. Antalya'ya Erdoğan yol, kilima terk tüpte de Nöl Taşlandık temsilcisi ilip belgan Münber'nin ahirki günü de alaydı yipiliş mürasimi ötküzüldü. İstanbul Atatürk Aerodromu'da saat 17'de ötküzüldüğün tentenelik ziyafetke Cumhurbaşkanı Erdoğan mı iştirak kıladı. Hürmetli radyonlukçular, Cevdet Yılmaz, Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti komandasını tebrik edildi. Muavin Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Müstakil Futbol Federasyonları Birleşmesi KONFA Avrupa Futbol Şampiyonluk Müsabakası'nda şampiyon bolgan Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Erle Devletlik Futbol Komandası'nı kızgın tebrikledi. Muavin Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şampiyonluğa karta özünün ictimai taratkı hesabı da bir tebrik uçuran berledi. Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletlik Futbol Komandası'nın kolga keltirgen ıtkı bilen gayet zor iptiharlık duygusu iskigallıkını takitligen Yılmaz mundak dedi. Müsabıkı ceryanı kösetken cengivarlıkı ve galibisi bilen Kıbrıs Türk halkıya en güzel şekilde vekillik kıygan futbolçularımızını, teknik ehiyetini, Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu ve mehnet sindirgen bağırlık kişilerini Çin kalbinden tebrikleyemem. Hürmetli radyo dinleyiciler, Minister Fidan, Bangladeş bilen boğan hemkarlıkımızını barlık sahalarda terakki kıldırışka katti bel bağıldık dedi. Taşkı İşler Ministeri Hakan Fidan, Bangladeş'teki uçuruşları doğrusu beygen bayanatı da, devletlerimiz otturistiki münasebetle kerindaşlık reşitlerimizge uygun revişte intayin puht asasta yükselmektedir dedi. Fidan, özünün ictimai tarat kısabı deylen kıyan bayanatı da Bangladeş'in fevral iyideki saylamladın kin yeni bir devirge kadem koygallıkın tılgı ilip, devletin tenişliği, paravallıkı ve mukumluğu için otturgu koyulu atkan terişçallıklığa güvah boğallıklarına aşkarıldı. Minister Fidan, mensep dişi Doktor Halilur Rahman bilen ötküzge uçuruşu da özara münasebetlerini barlık sahalarda terakki kıldırış iradesini cazımlaştırdı. Fidan yanı, yakın günlerde Birleşken Devletler Teşkilatı 81. nöbetlik baş umumi kinşi reislik vazifesi kitallanan septişin tebrikledi. Ziyaret dairesi de Kokus Pazar'daki başlan panahlangıçla lagerini közden geçirgen Fidan, Bangladeş'in 1 milyondan artık Rohingya Müslümanlarını öz koyuna gelip çoğun bir insani mesuliyetine adaklı vatkallıkını, Türkiye organlarının mu nah meydanda yardım hizmetlerini davamlaştırdıklarını takitledi. Hürmetli radyonlukçula, Emine Erdoğan, Pukralani Nöl Taşlandık Festivali'ni teklif kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rapiksi Emine Erdoğan, Pukralani Nöl Taşlandık Festivali'ni katmışık teklif kıldı. Emine Erdoğan, özünün ictimai taratkı hesabı deylen kıygan uçuruda, muhit asraş duygusu bilen yaşaş düşençisini ken ama bilen uçraştuğun Nöl Taşlandık Festivali'ni ikinci günü de ziyaret kıygallıkını bildirdi. Festival meydanında ballanın şatlığı bilen çoğunluğunun kızgışının okşaş bir noktada uçuşkallıkını görüşünün kişiye okşallık ve işlediğallıkını tılgağın Emine Erdoğan, bu ehmiyetlik faaliyetki töhpü koşkan barlık organlığa, vakiflerge, teşkilatlığa ve pidaylığa Çin kalbimden minnettarlık bildirmen. Hem de fukralarımızın Nöl Taşlandık Festivali'nin kişiye ilham ve işlediğallıkını coşkun keyfiyatını nah meydanda iskılıp görüşge teklif kılmen dedi.

0: Alamat konular, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Hürmetli radyonlukçular, Amerika İstihbarat Organı İsrailiyanın casusluk faaliyetlerine karşı agahlandırışı ilan kıldı. The New York Times gazetesinin haberine asoslanganda Amerika İstihbarat dokulatları Washington'ın İran bile müzakirelerini devamlaştırıyorken bir mezgilde İsrailiya menbelik işe atkan casusluk helpiye kartılgan endişelerini kün tertip gelip geldi. Gizet Amerika bilen İsrailiyanın özara casusluk faaliyetlerine köz yumup gelgenlikini. Ama İsrailiyanın Amerika'nın İran sohbetlerdeki meydanına ait mel

Ma toplaş yönelişlik teşebbüslerini çektin işip getti edip karaydıqallıqını bütü etküzdi. Xaberde Sıraliya'nın Amerika Prezidenti Donald Trump'ın baş müzakirçisi Steve Witkow ve Pentagon siyaset meselelerçisi Albert A. Colby lanımı üzüçüge ağan yukur derecelik Amerikalık mesullağı kartılgan küzdüş faaliyetlerini aşuqallıqı aşkarlandı. Amerika Devlet Müdafiye İstihbarat Organı DIA nın ayrım bir doklatı da bolsa Amerikalık herbi hadımlarının tutulurga yoşurun yüklengen yumuşak detalla baykalgan dinkin İsrailiyanın karşı istihbarat tehdit seviyesi yukarıdan heterlik baskıçıga kötürülgenliki eskertildi. Örmetlik radyo anlıkçıda Hormuz boğazının takılışı Amerika enerji şirketlerine menfaat edip gelmekte. Rusya neft şirketi Rosneft'nin baş icraçı emeldarı Igor Sichin, Hormuz Boğazı'nın İran'a karatılmadan kamal kılınış vaziyetinin dünya iktisadına tətir təsir gösterdiklerini ve Amerika neft işlep çıkartıcılarına nahak özelliklerini ilip gelgeldiklerini ilgisizdi. Sichin, fevral ayında Amerika bilen İsrail'e İran'a hücum kılıp, Ali Rehber Ayetullah Ali Hamani öldürülgendinkin İran'ın dünya neft teminatının 5'ten biri ötüdüğün asaslıq ötkel Hormuz Boğazı'nı denizden kamal kılıp takıp etkellik intilgi aldı. Boğazı'nın takılışı yer şar bazarlarını kattık zilzil gisilip neft bahasını en yukarı pellik çıkardı. Prezident Putin'nin uzun yıllık septişisi için St. Petersburg halkara iktizat münbirde sözülgen nutkıda Arap Birleşme Halifelikinin çikinip geçişi bilen OPEC Plus grupsinin yoşurun küçünü yukatkallıqını, İttipakın kündülük işlep çıkışı künüge 58 milyon varıldın 37 milyon varılığa, Rusya'daki işlep çıkışının o künüge 1 milyon varıl azaygallıqını koşum çıkıldı. Sichin yeni Malakka, Bab el-Mendeb ve Cebel Tarık'a okşaş başka mühim deniz liniyanın o aksap kiliş hafif bağlıqına agahlandı diye. Hürmetlik radyolu uçulan. Katıl Netanyahu növette Livan bile vuruş toktuş gelişimi yok dedi. Netanyahu Livan bile vuruş toktuş gelişiminin teki hasıl kılınmalıqını ilgir sürüp növette emli bir vuruş toktuşunun mavcut emeslikini etti. İsrailiye devlet televiziyesi kanının haberi karaganda ırkı kırınçı Netanyahu milli bihaterlik kabıntı yığınıda Livan bile bolgan gelişiminin teki toluk tüzülüp çıkınqalıqını oturup koyayın. İsrailiye armiya baş ştab başlığı İyal Zamir armiyanın bire karar ilingan takdirde hücumlarının kölümenin kengaytişke toluk tayyarlıqını bildirdi. İsrailiye armiyası Livan'a karta 2. Mart'ta şiddetli hava hücumlarını başlap Cenub'taki Nurgun yüzü pazarlığını bir sivağan bulup Livan Sehye Ministerliği hücumlarda 3558 kişinin hayatına ilgallıqını melum kıldı. Amerika Taşkı İşler Ministerliği Washington'daki 4. Nöbetlik sohbetlerdenkin Hizbullah'ın hücumlarını toktutuşu ve Litani Deryası'nın cenubudun çekinişi şartı bilen birlik iki agellik ince kalıgan bozumu Hizbullah bu şartlık gelişimini ret kıldı. Hürmetlik radyonlukçular, Amerika İran'ı teve iki uçkusuz ayrıplanını itip çüşüdü. Amerika Hormuz Boğazı'da deniz katnışı tehdit sağan İran'ı teve iki uçkusuz ayrıplanını itip çüşüdü. Amerika Merkezi Kumandallık İştabi Kontum'un resmi X hesabının ilan kılınan bayanatta bugün etigende yakın şarıktaki Amerika koşulları Hormuz Boğazı'da halkaralık deniz katnışı tehdit olduğun İran'a teve iki tane kamakezi partlatkoç yüklenen uçuksuz ayrıplarını itip düşüydü. Amerika koşulları İran'ın tecavüzcülüğe karşı müdafiyen devamlaştırış için toluk teyir haletidir değildi. Washington bilen Tehran otursuzdaki vasıtlık Terişallıklağı karımasının tereplerinin üzere kayturma zarif beriş hücumları İran'ın Amerika'nın itibaklaştırı boğan Bahreyn ve Kuveyt'ki karatkan başkurduğun bomba hücumları bilen birlikte evcik çıkan vaziyeti tutmakta. CENTCOM, İran'ın Sirik ve Keşim aralıkı radar meydallarına zarif begen, İran İslam İnkılab muhafizetçiler koşunu bulsa cevaben Amerika herbi bazılarını nişallıqallıkını cekalıgan idi. Hürmetlik radyonlukçular, Xi Jinping'in ziyaretinden burun Şimali Koreya yadro planımız müzakir kılınmaydı o deb signal verdi.
Жанубы Кореяның Йонхап қабар агентлығының еткізіше, Шымал Корея рәхбір Ким Чон Унның нопозлық сыңысы Ким Ю Жон, Қытай дөлет рейсі Ши Жинпыңның зияртының үлгірі Шымал Кореяның ядро құрал планының қатты түрде мұзар

TRT Türkiye Avazı Radyosu. Her vakit dünyanın hemmeli yerinde. www.tritworldchicket.com

TRT Uygurçunun hürmetlik klasmenleri, Karayla, Karaymı Türkleri medeniyetindeki istedik cula kadar karap çıkaylı. Kişinin çunkur karangılıkı da sokman şamal, deşti bayavallarının unutulgan sızıklarını kaytidin sızıp çıkıdı. Bir yoşurun kol zamallarının üstünü ütüp taşlağa, tıllağa ve eslimlerine gidip ütüdü. Biz kıpçak şamalı edip ataydıgan nese, del muşu sihirlik deyişinin namıdır. Ütmüşünü bugün yetküzdüğün, əvazını sükütke artlaştırdığın aşı kademi ikin. Kıpçak Türkleri otur esir boyuca Yavru Asya deştilerde, yani Karadeniz'den şimali, Kırım, İdil Urar leniyesi ve Şarkı Avrupa'yı sozulgan ken coğrafyada yaşayan kudretlik bir Türk toplumudur. Karayla bolsa bolup mu Kırım'ı merkez kılıp otturgu çıkan, kince Litvanya, Polşa ve Şarkı Avrupa'nın türlük rayollarga tarqalgan küçük ama yezik şiltidigan bir Türk korpusudur. İki top otturuştuki bağlanış, pekatlı okşaş bir siyasi kurulmada buluşunun sırtıda tarihi ve medeni alakalı arkalık şekillengen. Karayla Kıpçak deşti dünyasının içinde terakkik egan, Kıpçak Türkçüsünün til mirasını zor derecede kogdap kagan ve bu rayonun medeniyet tüzülüşüdün ozuklangan bir top buluş süptü bilen Kıpçak dünyasının devam boğan özgücü bir tarmıkı vekillik kıldı. Kıpçak ve Karay Türklerinin en rüşen medeniyet evreşkileri ulan türümüş şeklide ve medeniyet sicillikı denik görünüdü. Kıpçaklar için bu deşti durmuşuğa dayanılan atlık köçmen medeniyeti, dastan enenesi ve ağdaki bayan kudurtu bilen şekillengen ken Yavru Asya medeniyet ufkudur. Karaylar için bu ise bu miras Kıpçak til asasını koğduğan Karay tili Addi ve ölçemlik türmüş istedikisi, taş binakarlık bilen şekillengen oltraklış medeniyeti hem de alaydı kol yazmalar bilen ağzaki eslimide davunlaşkan küçlük medeniyet sicillikidir. Kıpçaklarının en alaydı tarifi hareketçen deşti medeniyetini yukarı ağzaki edebiyat ve cengivar göçmen türmüş şekli bilen birleştiği gelikidir bulsa, Karaylağının en özgüç terpi bu Kıpçak til ve eslimi mirasını olturak turmuş köçüş ceryanında onu tekimi içki dünyayı yüzünüşlük, sükütlük ve tikisli merkez kıygan bir medeniyet istedikisiga aylandırgallıkıdır. Karayla Kıpçak testi eslimisinin içi de özgü has bir medeniyet istedikisi kurup çıkan halıklarının biridir. Ulanın kimliki tarihi silkinişle, tılının izleri ve köçüşle kaldığın sükütlük haritele arkalık şekillengen. Turaklık bir kalipten taşkırı zamanın ötüşü bilen kaydının kurulgan bir yaşa şekli süpüdü mavcut boğan. Bu yaşa şeklinin en düşen tarifi adilik bilen yögelgen istedik çüençidir. Közgüz kılıçtın yırak, ölçemlik ve çunkur bir hayat duygusu içi de makan, Fakat bir panahlanış oranı emez, belki esliminin taş, yağaç ve boşluk bilen kurgan tanımlıkıdır. Her bir inçki nokta ötmüşünün sükütlük bir izini taşıydı. Kıpçak coğrafyasının ken ufkı karay istedikisi de içki dünyanın nazuk bir sızımçallıkı kaylındı. Bayavanın uçukluğu öz oranını inçki noktalığa dayanılan bir tuyguğa boşluk verirdi. Ve küçük nersle çunkur mena toşağan bir belgege aylındı. Til bu dünyanın en güçlük toşuğuçsudur. Kıpçak Türkçüsünün izlerini saklıgan karay tili pekat bir alakı kurarlamaz. Şunu bile birge bir eslim şekildir. Ağzaki enene mübalığıdın yırak, küçük ama çunkur dakikale etrafı şekilleniş yeriyanda zaman bir tüz sızıklık emez, belki katlamlık bir kurulmağa erişidu. Ötmüş bugünün işi de yaşavatkan bir sahi halatını davumlaştırdı.

Cak ve Karay Türklerinin en rüşen medeniyet evrişkileri, turmuş şekilleri ve medeniyet sicillikleri içi de inek görünüdü. Bu ceryanda Karaylağının okşumağın coğrafyalagi tarkılışı medeniyetini parçalap taşlaşının ornuga onu tekamı katlamını kalgı keltügen her bir yeni coğrafya kuğunu eslemige yeni bir şiiri izah katkan. Şu sebepten Karay medeniyeti turgun bir enenimiz. Belki üzlüksüz hareket kıldığan bir mena kurulmuşudur. Özgürüş bir üzülüp kılışemez. Belki sicillikinin başka bir şeklidir. Kıpçak şamılımı eni şu sicillikinin anıdır. Yönülüşe üzgergen bozumu mavcutluğunu saklap kalan bir şamalga okşaş zamanlarının içi de ekşin davunlaştırdı. Bugün karayladın kalan ızla taş binalarda, konut kislerde ve sükütlük hikayelerde yaşayışın davunlaştırmakta. Çünkü bazı avazlar yok almaydı. Fakat şeklini özgertip mavcutluğunu davamlaştırdı. Şuna yıldızların yükselgen sadalı bugün mü yeneli anılınıp tutmakta. TRT Uyghurçının hürmetlik klasmelleri. Yukarıda yıldızların yükselgen sadalı namlı programımızdan aldığında. Keler hafta yana okşaş vakitte kayıt görüşkü caman boğaysla. Xeyr hoş. Yıldızların yangrağan sadalı.

Hörmetlik radyo yuvanlı koçalar. Bugünkü programlarımız muşerde hırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција радио да.
13: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
3: Evo Ifonitis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Giderre bir amuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
11: It Turkiye hangia radioya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye Avazı dolkunlarında sönge haberler. İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da uyuşturulgan Koldoksuz Dünya Forumu'nun yumgaklı programısında katnaşı. Türkiye Cumhuriyeti İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan, işçenliğin İstanbul'da devam etir. Devlet

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غنگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: Petrşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gipleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
18: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
1: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radyo Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
0: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
8: İt Türkiye Hangya Radyo ya.
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.